Sen de gel. Bursa bayda sarnar. Çünkünün ve yalardının tevaz. Yakti yarze mecavaz. Avatar gıyak. Gak patim hüreye. Rahat.

umul majar ga sax umul ay fan fal majar ga fan fal majar ga umu fal majar ga hari fal majar ga atman fal majar ga umu fal majar ga yasin fal majar ga yoy do majar gi jëmboy taxolen tawlo.

0: Senin var mı canlı? Muncuncan gel, karamcayı. Karamcayı, mucun masam bıçam. Masam bıçam, mucun malim boy. Malim boy, mucun masya fazla, sülü masya fazla. Mucan gel, mucun abjel bin sıcak, yajel bin sıcak, makam mucay bin sıcak, ayet yajel bin sıcak. Ayet yajel bin sıcak, mucun amin duvarda. Amin duvarda, mucun yoran jaya kavacan. Makam mucay, mucun ilmu mucun karam jay. Karam jay mucun amin cibir tatakam. Yajin jay, mucun mutiki yajin jay. Akbala yajin jay, akbala yajin jay. Kanto bi yajin jay. Mankar bal moncatum yajin jay, yajin jay.
1: Yang fakir dia wakil bukan dia setengah dia wali.